0: Evet, benim de Kaan abi.
1: Sağ sen, düz bir saat neyiz?
0: Zürtlerin de Kaan abi, neyiz? Desk 5, 10, 2 dolar.

0: Safer de şoförcü, siz kepremizsiniz, merhaba Akul.
1: Ben de Safer Hafif, İngilizce, düz şoförcü.

0: Demediler sağ ol. Şoför cesaret
1: edin
0: size. Demediler sağ ol. Demediler sağ ol. Tekrar tesmin et.
1: Döviz sanat. Demediler.

0: Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun?
1: Ben ne yapıyorum?

0: Girdi.
1: Tablo işte şu konuları sanki işte bu kadar dönüp bir tavasya var. Tutmaz yani. Düştüğünü

Kanka da genel geldi. Ve o telefonun kanka dönem an ve tuhaf kestem. Ve Batman Remy elektrisyon Düşme İstintandır. Kupa'yı getirir. Seni anlatmamız.